Tam baş gıhtarı mahaşa üstü de leal. İrü amma vara bernamaya hankali ser efrine çizanın. Ajal yanı borama. Priya Radyo de leal. O halka maya İrü, lisir oleyzere deştiyan yanji ezidiyan. Veren behevre nasıl genin?

işte cihin tahası fıtıvri. Aftahabı cihrengi aha ye cevaki uçan dide naskidir. Minakir lektahin nüjen en helebi. O malpatin helebi yin kunji pek hatiya jurda mina Arab, Kurdan, Türkman u Ermeni kule bir heye u jiyandike. Şineyi ve tahıcı beko giring bandiya hajih ko khanal u khalen tekjiti naskirin. Ruedehi u kuhandin. Bazirgani u kar. Uku mabbahin kuharinin kevne şubi yen ko helebi. Uçalik yen cefaki çandi. U aksar salabune yandini u galeri u helu haji. Aftaha be kahve khaneya. Khayin galeri ku dukaninji. Ku şiraniya kharingihin kharini helebi yirresen naftara.

Tam baş guhdarıma xoşavistu delal. İru amma vara bernamaya hankali ser efrine çizanın. Ajal yanı borama. Priya radio delal. O xalakama ya iru nesir oli zira dıştiyan yanji ezidiyan. Vara mehevren asukin.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.